kafamda, akşamdan kalmış fuşta. Çivi sökerdi çiviyi ama tek forvet kalmış zulamda.